gün kızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgüdü.

0: resimler bei Aspazı çürüksün. Çek çayın bulursun önce brandırma giyiriksin resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esen derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.